0: sen apar. Kanunsuz merch sayfalarında yazma.
1: Dele yazansan get topazda yaz.
2: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.